0: Ben de merhaba, ben de düşünüyorum.
1: Banka çıkar.
2: Myself and 6113 Yelp.
1: 21-18
2: be out on Johnson.